Evet, em geçinden ben hele kamaya iro. Ejur yana para bu. Riya radyo delal. Gelek ispans, şubu kadar kirin ama. Uhertim, hendeke bu haşide bir minim.

Afgani el-Meydan ya ku Hüseyin Abdülku Abdullah es-Selima vekiri ve beryani vizgaha ku lehyana tevi le komara arabiya suri hatiye dayin girin.

İspanya'yı Bedu, Gulen, Koper, Sifa, Sofer, Biye, Didiyo'lu Fransa'yı biriye. O da basit falan ko kasi, jihani, ko sade hazır bir tuşa şov bu ya.

Qohdarınma yin hija. Türkiye de panza heytir mahi sağlayda. Ruş adını krasya uyu kitiyanı tövi bir ustika. Jbu zindikirin akabir anin avanji. Ru danyako valat edi sağla. Ru hezaru uşaz dahan deji. Kusala da hezaru uşaz deji ditinan.

İspanya'yı Bedugulan Kopersifa 01'e dediyor Fransa'yı biriye. O der vasifan Allah kokası cihani kusade hazır bir suçuşa bu ya.

Duşa bir de. Ha oldu ana ka, de bay yarış geri ayak o. Nasıl ki ki pek az. Dünyanın haval maddiye davaladı da. Her gün ko, kadın o meydani. O bu neye girer? İş bu parasına devleti. O vino gel. Bebe avayı av havaldana ve sarana naketi. O herefiye. و افیر آنیا جید هش شکو وش دانه دلی ترکی دامو یا

Çafkani El-Meydan Yako Hüseyin Abdülko Abdullah Es-Selima Vakiri ve Beryani Vizgaha Korlihyana Tevili Komara Arabiya Suri Hatiye Dayin Girin.

Duşa bir de. Ha oldu ana ka, de bari yarış geri ayak o. Nasıl ki ki pek az. Dünyanın haval maddiye davaladı ve. Her gün ko, kadın o meydani. O bu neye girer? İş bu parasına devleti. O bina gel. Bebe avayı av havaldan aldı sarana naketi. O herif ya. و افیر آنیا جید هش شوکو وش دانه دلی ترکی دامو یا

hem Hevrem Aspik'in Özelovi Komare Recep Tayyip Erdoğan Gülçe. Ama Erdoğan bu kursevde makonu ya bir Suriye'ye. Hakkar yama deko bir hesabı ve kudu ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara sırı kumara kutur giye. Recep Tayyip Erdoğan ko fişçi hafditin akha ya bir kertika ko bir sevip kumara Suriye'ye. Ahmet Jahir'e ko dabar ya peşer uja tekeliyen her du ko vala piyanın siyasata her imedeji ko da huyanı engellek girin gandana. O da bir hevri kreda. Ko asta ko heri bilendo pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara uşa meji pektina o mejara stratejikiyen ko veki arami o heremi o tek uşina hafara le deji terori o lehiya sinuran hatiyen lukhandin. Ami ey pişti gireya ko gali Suriye berdama bike o dakhiyani afirmide ye pişti ko hevritine de hata diyar kirin. Ko Türkiye'de ji ko pişti gireya ha ya meruvi ya ko lisir ko bingaha پیشکتن آج بو گلی سوریه با بناف برا بدومینه سروک اردوگان آنزمان که ترکیجی کو ببریار یا اکو دفر پرسیار یا بپرسیار یا خاییم کو دواره جنوه جی آبا کرن سوریه ده جی بیس کرنه که بنسازیاوی و برند کرنه که آستا رحبای گلیوی جی بده بجه

Ya, Erdoğan bak şu şey fark kopar ve diye bir ve diye bir ülke çamlıcıyın her doğu olatanda nasıl nişan ki? Koş bu kohut kar ya bu Suriye rejim kodu vali avuruyor cevak edici çam dünya rejim henko baştır bize. Dikon mekanizma henko hafare bavina ko lazandı. O gelin diye ko derketin aşırı şerin herimi.

İspanya'yı Bedugulan Kopersifa 01 diyor le Fransa'yı biriye. O der basifan ala kokası jihani kusade hazır bir tuşa şov bu ya.

Roja Demokrasiya ya Ketiya Mektavi ile Türkiye. Ve nahve hude dülufan, u dülufan, slavu rehma u berekata hude liser uaba.

vraiment ce qu'il ose le comparer Recep Tayyip Erdoğan Gülçe. Ama Erdoğan bu kurserde makonu ya bir Suriye'ye. Hafkar yama deko bir hesabı bekut ve Suriye'ce şeran durduğuna. Ankara sırı konulara ku Türkiye'ye. Recep Tayyip Erdoğan ku fişçi hafditin akha ya bir kertika ku bir sırı konulara Suriye'ye. Ahmet Jahir'e ku dabar ya peşer uja tekeliyen her du ku valla piyanın siyasata her imedeci ku da huyanın gelek girin kağıdana. O da bir hafditinde ko asta ko heri bilendu pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina u mejara stratejikiyen ko veki arami u heremi u tek u şina hafkara le deji terori u le hiya sinuran hatiyen bıxandı. Ami ey pişti gireya ko gali Suriye berdama bike u da xuyani afirmide ye pişti ko hevdikine de hata diyar kirin. Ko Türkiye'de ji ko pişti gireya xa ya miruvi ya ko li ser ko bingaha Keşket maaş bu gelir Suriye ve binafıra bedumina. Sevgi Erdoğan, anzaman. Ko Türkiye'ci ko bir yar ya ako, da bir persiyar ya bir persiyariyen kayyum ko duvarı jnu veci avakırın Suriye'de ji hez kirna ka bin saziya ve o bilind kirna ka asta rahvaya gelir ve ji bide ve cihbina. Erdoğan bakışan şeyser ko perwendiyen piwendiyen bir ülke çandajiyen her doğu olatanda biz nişan ki. Kojbu kohifkar ya bu Suriye reji ko duvari avuri jivaki deji çandini reji hen ko baştır buza. Deko mekanizme yin ko hafare ba vina ko lazandı. O giringi ya ko derketin aşı şerin herimi.

Duşa bir de. Ha oldu ana ka, de bari yarış geri ayak o. Nasıl ki tüyde tar. Dünyanın haval maddiye davaları da. Her gün ko, kadın o meydani. O bu neye girer? İş bu parasına devleti. O bina gel. Bebe avayı av havaldana ve sarana naketi. O herif ya. و افیر آنیا جید هش شوکو وش دانه گله ترکی دامو یا

baş u xoş be gahderin ma xaşavistu delal. İro am bora bernamaya lisir helbistan. Ve Juliana bora ma. Briya radio delal. O xalaka maya İro lisir.

meşe bide. Havol dana ka derbay yaleş geriye yako. Nasıl ki ki pek az. Dünyanın haval maddiye davaladı ve herkin ko kadın o meydani o bu neye girer. Jbu parasına devleti o vino gel. Bide avayı av haval dana ve sarana naketi o herefiye. و افیر آنیا جید هش شو که وش دانه دلی ترکی دامو یا

küresel efeyi necə zanen? Ajo... O xerika maya eyro, rawi serdama Bizanti ji ajotiye. Ulu serdama Osmani ji nafçay ciyayı kırmenş bin kujureyen çandini ve gıdara zeytuni nafdar bu. U baştere ji zeytu zeytuna ji nafçaya klesi...

0: tamam.
1: Peyan gövdariyi diken. Çavkaniyen evliya hiyali hemse hemena ko de duvariyen vani de ko hiyadika hatiye bin çavkirin o jber ko bin pekirine ka tamantina o ko derbasbuna sinur evliya hiyya cezayen idariyen ko tondili serhatin espandin demijarin ko evliya hiyya agahadariya ko tebin ko anji li ser ko dizji pargaliyen heye nadeji übe ko tuvahiyen natujiya tavaziya anji ko nama buna nayen nişandan.

yoduhu edita rin khandaka weni dita yin iru nake sersalin ku diru pelin birinanda bubna payi zekazer havalin ku tariye khandina fincanan tejirun işine şevin zivistani yendirir berca vekata ya yakud naftuza hatira hatira hastini de vestiya vestiya udumana cehareyate cehareyate yaku tari ve şartine biskata teku berkina jinake nayi birate tu dikijen malkide buyi Ahina nejin, ahina tzan. Diki janwe neyede, kone khali sirru ita vadiye.

Damaş kahrar mehijau dilan. İru amma vara bernamaya hon kulisir efrine çizanın. Ejoliyana vorama. Briya radio dilan.

xalqımıyor iro, lisel abi leçiyayı kurmuş, o kan yeri. Abi sırf ki, kuvvet mezina avcı kuş bu bankaniyen bete kebe. Ku kıtı khadana ku, ve jî ku bistu benje, o du rahiye jî berbaya uşi ku avacı kaçak kaniyen ku cehilere şufe ku de gelle ya ku tıra yere de ku ve kaniyen jî evci de gel yere ku çiyare jî cehila bilbili biser ava sırf ki de jitti ku mina ava kaniyen ku Çavra kargıçı yaka o galiyeli başvuru çiyay havarı o her vakidi. Tavahiye avin jori jili ber, liber zirafka kod igine hap. O çom keşi zirafka çedipe o lidora kilometre gil bakvuru ravuska hako, çimani yako, kormot lakleko, tavra çimeye frin edipe. Oru bere ako afeji gele zirafke jiko dadke ve ko 400 kilometri. Avakaniye endaviye lo kuvarziye zavistan ji pirdi be namaz ji pişti ku avakaniye gündin ku kaniye ji dve dargahin ku be çumaniye be serdati geliye şeyh ku Abdurrahman ev cumka ji kule ku avakaniye şeyh Abdurrahman u ku kaniye raşke ji çedi be o be bera ji du avakaniye gündin ku